Sur tarangi sesakpa singa sakpa roiba madami seni lontok tarabanungsi saktam sina. Lai sang tem ibe emana seringba madami seni tabidasi.